La puana puan altum. Jobin kar la pen. Mahalas me ayatum kilun alun. Wrong to me po, arjek long tang lo. Asami salunang deng along ke josi alun arjek tha. Jobin kar kilun alun. Alun alam the tumi nolua.